Dayan de amsası Aysun din bagadir. Şimdi melodiyama pesatı yazdı. Enerji ayarın tini. Apos pes final.